Çatçalak. Çatçalak. Maridir ya bilcil kobra kastmal basnim. No, no, no, no. Çatçalak. Çatçalak. Çatçalak. Çatçalak. Çatçalak. Çatçalak.